0: Vallahi.
1: Buyurun.
0: Evet.
1: Hayır bayan.
0: Değil.
1: Yapalım. Number three.
0: Okay.
1: Enforcement 10 is bringing 943 West McDowell Road.